kalalım. Bırakın hayata kavuşalım. Hiç kimse tutamaz, hiç kimse engel olamaz. Bazen nefret olur nefes, kesilir birden, boğuluruz. Umut dolu bir haykırış, değişir bizim rengimiz.